0: tunai taşıma paha. Anıl tunai taşıma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Radio ITN.
2: Velav dasana hayai vinadi 52.
3: NLP hadahana Lankave wedima tægi dena tægi avastha wedima lutraya. NLP hadahana obath adama NLP hadahana bala ganna.
4: Manaviya premi saundaryaatmaka viyamana
5: sadadeya tahara